0: Evet değerli dinleyiciler, hayırlı sabahlar diye, hayırlı pazarlar diye bir başlayalım. Programımız bugün oldukça kalabalık, gençler var bugünkü yayınımızda. Bugün 6 Eylül 2026 Pazar. Yayınımızı bu gençleri davet ettik. Maşallah hepsi de geldi. Kaç kişi? 10 kişi demiştin ama 2... 4, 6, 8, 9 bir kişi eksik. bu gençler kimler? Mehmet Sula şu an bunların başında diyelim. Sen bir tarif et, şöyle bir anlat. Kısaca inşallah. Kim olduğunuzu tanıt yani ilk başta.
1: Tamam.
0: Şu mikrofonları yalnız şöyle önüne çeksen orada. Arkada mikrofon var. Ayaktan sonradan gelenler oradan beri konuşabilirler. Sonra herkesi tek tek tanıyacağız. Sen bir tanıt.
1: Tamamdır
0: böyle.
1: İnşallah.
0: Genel olarak bir tanıtım yap. Bu arada Facebook sayfamız açık değerli dinleyiciler. Oradan bizi takip edebilir. Kısa soru ve yorumlarınız varsa oradan bize yazın. Biz de burada okuyalım. Cevaplayalım inşallah.
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun. Öncelikle gerçekten Mahmut Hocam, sizin bizlere böyle bir imkanı verdiğiniz için biz teşekkür etmek istiyoruz. Allah razı olsun davetiniz için. Biz çok çok memnun olduk. Ve aynı zamanda da şu an bizleri hem sosyal medyadan hem radyolardan bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize de bay bayanlara çok çok teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah bizler İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Gençlik Teşkilatı. Hem bölge yönetimi olarak biz buradayız, hem şubelerimizin hem başkanları, teşkilatlanma başkanları da burada. Öncelikle belki şöyle kısa bir tanışma babında yapalım mı?
0: Onu yapacağız. Onu yapacağız.
1: Tamamdır o zaman.
0: Genel bir şeyi ver, bilgiyi, kimlersiniz?
1: Genel manada şöyle, elhamdülillah bizim İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın 9 tane şubesi var Avustralya'da.
0: Evet.
1: Biz tabii ki de bir de bölge teşkilatı var. Bölge gençlik teşkilatımız var. 16 genç kardeşimizden oluşan. Tabii gençlik teşkilatının değişik çalışmalarından vesaire bugün bahsedeceğiz. Allah'ın izniyle dinleyicilerimizle beraber. Ama aynı zamanda arka tarafımızda da Sydney Guildford şubemizin hem başkanı var.
0: Sydney'den
1: ondan sonra misafirlerimiz
0: var. Var ya.
1: Evet, ondan sonra aynı zamanda Wollongong, Sydney Wollongong şubemizin de hem başkanı hem başkan yardımcısı da burada elhamdülillah.
0: Çok güzel.
1: Bakıyorum Adelaide'den de burada arkadaşımız var. Ali kardeşimiz Adelaide şube yönetimimizden, başkana temsilen burada. Öyle güzel bir birliktelik oldu.
0: Bölge yönetim toplamış
1: öyle oldu. Olduk. Yani. Elhamdülillah. Ve yanımdaki arkadaşlarım da tabii her biri bölge yönetim kurulunda değişik değişik görevlerde şu an devam etmektedirler.
0: Bölge derken onu da biraz açalım. Neyin bölgesi?
1: Aynen şöyle.
0: Görüşün bir genel yapısını belki söyleyebilirsin.
1: Böyle genel manada İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları dünyada elhamdülillah nice ülkelerde, öncelikle merkezi Almanya'da Köln şehrinde olan bir teşkilat. Biz de tabii ki de 500 küsür 600'e yakın bölgesinin bir bölgesiyiz, Avustralya bölgesi olarak.
0: Yani 500 küsür bölge var yani dünya çapında.
1: Dünya çapında.
0: Evet.
1: Elhamdülillah. Ve tabii ki de bazı bölgelerimizde hani biz belki daha çok 9 tane şubesi olan bir bölgeyiz ama bazı bölgelerimizde tabii ki de bu sayı çok çok yüksek de olabiliyor. Ama elhamdülillah biz de gençlik teşkilatı yönetim kurulu olarak biz de elhamdülillah görev yapmaktayız.
0: Evet. Şimdi o zaman tek tek herkes kendisini tanıtarak başlayalım. Sağdan başlayalım böyle. Kişiliği, görevini ve ne yaptığını kısaca belki bahsedebilirsin. Veya istediğin gibi Türkiye'den falan yerdenim de diyebilirsin.
2: Evet. Selamun aleyküm. Benim
0: aleykümselam.
2: Vedat Can Bozkurt. Gençlik Teşkilatı'nda teşkilatlanma başkanı olarak görevdeyim. Türkiye'den memleketim Antep. Gaziantep.
0: Gaziantep, evet.
2: Öyle yani. 21 yaşındayım.
0: 21 yaşındasın. Evet. Melbourne'da mısın?
2: Melbourne'da,
0: sen
2: evet.
0: Sen Melbourne'da, evet. Mehmet, sana geçelim mi? Sen en son.
3: Selamun aleyküm. Benim ismim Yasin Muhammed Çakır. 27 yaşındayım. Şu an görevim ICMJ Gençlik Avustralya'da teftiş başkanıyım şu an. Ben de Sydney'de yaşıyorum. Babam da Ankaralı.
0: Sydney'de yaşıyorsun. Neresinde? Evet. Sydney?
3: Sydney'in yani Liverpool tarafında. Liverpool, Liverpool'dan tabii. 20 dakika falan. Yaşıyorum.
4: Ben de Abdülhamit Aydemir.
0: Abdülhamit?
4: Aydemir.
0: Aydemir.
4: Aynen.
0: Abdülhamit Aydemir.
4: İslam Toplum Birliği Görüş Avustralya Bölgesi'nin Gençlik Teşkilatı'nda Kurumsal İletişim Başkanıyım.
0: Evet.
4: Ben de aynı şekilde Yasin abim gibi Sydney'den geliyorum.
0: Sydney'den.
4: Evet. Sydney'in Auburn şehrinden geliyorum.
0: Sydney'in Dallas'ı veya Sydney'in Broadway'si diyelim.
4: Allah razı olsun davetiniz için. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, ya, sen de hoş geldiniz diyelim. Sen bak oradaki mikrofona da konuşabilirsiniz ayakta.
5: İsmim Muhammed Güneş, 24 yaşındayım.
0: Muhammed Güneş.
5: Wollongong Milli Görüş Gençlik Başkanıyım ve memleketim Konya.
0: Konyalısın, evet. Mevlana memleketi Konya, evet. Aslında şu mikrofonu kurtar oradan, elden ele dolaştırın. O biri var ya. Ha. Oradan çıkar oradan. Okey. Şimdi daha iyi oldu. Evet.
6: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
6: Ben Ali Abu Ramadan. Ben Suriyeli hem Türk'e.
0: Suriyelisin hem de Türk'sün. Türkmen. Yeah?
6: Türkmen. Annem Türk yani.
0: Evet.
6: Hem babam Suriyeli.
0: Evet. Yeni mi geldin Avustralya'ya?
6: 10 sene.
0: Aa, çok olmuş.
6: Bir de sonra... Gençlik
0: Adelaide'desin.
6: Adelaide Gençlik
0: Başkanısın. Evet. Nasıl Adelaide'da?
6: Çok
0: durumlar
6: güzel.
0: Durumlar iyi.
6: Yani. Çok güzel.
0: Okay.
6: Ben yani bence burada yani çok güzel.
0: Memnunsun. Çok güzel hayatta. Tamam. Oldu. Evet.
1: Bizim şimdi Arnavut kardeşimiz de var. Yani elhamdülillah teşkilatımız.
0: Türkçe konuşmuyor mu?
1: Yok, Türkçe konuşmayan Arnavut kardeşimiz. Yok, işte Suriyeli kardeşimiz. Ondan sonra Suudlu kardeşimiz de var elhamdülillah.
0: İngilizce anlatır bile.
1: You can go English.
7: Yeah, English. Okay.
0: Introduce yourself. Yeah,
7: Albert Murati.
0: Albert
7: Murati.
0: Murati.
7: Yeah.
0: Muratlara Murati değil mi? Sonra bir Mehmeti, Mahmuti.
7: Yeah, the vice president of the ICMJ Wollongong branch.
0: Wollongong.
7: Yeah.
0: Oh, Muhammed hocamız falan.
7: Yeah.
1: Onlara da selamlar
0: buradan. Selam gönderelim. Next.
8: İsmim Yunus Emre Sulan. İslam Toplum Milli Görüş'ün Guildford Şubesi'nin Gençlik Başkanıyım.
0: Guildford.
8: Aynen. Ve valla Trabzonluyuz.
0: Trabzon mu? Ordulu sanıyordum ben sizi.
8: Orada biraz karıştı.
0: Orduza kaldınız. Tamam.
8: Allah razı olsun.
9: Assalamualaikum. My name is Habib Malik. I'm the ICMG Youth Australia Vice President's Assistant, and I'm from Saudi Arabia and Pakistan.
0: Saudi Arabia.
9: Yeah, and Pakistan, half Pakistani as well.
0: How come?
9: My dad is Saudi Arabian and my mum is Pakistani.
0: Okay.
9: And it's been about a year since serving Islamic Community Milli Görüş.
0: You come from Pakistan or
9: I'm
0: Saudi
9: born Arabia? Here, born and raised here.
0: Ah, born here, okay. That's all right. Evet, Mehmet, nasıl başlayalım? Teşkilatın geçmişinden biraz bahset istersen. Neler yapıldı şu ana kadar? Sistem olarak nasıl bir sistem yürütüyorsunuz?
1: Elhamdülillah şöyle diyebiliriz. Yani elhamdülillah.
0: Şimdi bir gençlik Avustralya Youth olarak bir ayrı bir kurum var değil mi bölgede?
1: Aynı o şemsiye yani babında burada İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları'nın şemsiyesi altında gençlik kolu olarak biz gençlik varız. İşte kadınlar var. Gençliği, işte kadınlar teşkilatı vesaire.
0: Evet.
1: Hasenesiyle beraber.
0: Kızlarla erkekler ayrı ya.
1: Ayrı. Ayrı başkanları gençlik, var, ayrı yönetimleri var.
0: Yönetim var, evet.
1: Yani, tabii beraber yaptığımız çalışmalar da oluyor. Ama yani farklı yönetimleriyle beraber çalışıyorlar.
0: Evet. Nasıl bir sistem var? Üyelik sistemi mi var? Mesela ne kadar üye var genel olarak? Yoksa eyaletlerdeki üyeler hep sizin üyelikler mi sayılıyor?
1: Yani üyelik bölümünde şöyle bir yapısı var elhamdülillah teşkilatımızın. 9 tane şubesi var. Hani önceden de bahsettiğimiz gibi. 9 şubesindeki gençlik teşkilatlarımız şöyle çalışıyor. Yani bir gencimiz bir gün belki bir sohbete, bir yaptığımız bir sosyal aktiviteye ya da yaptığımız bir işte maç turnuvasına vesaire bir katılım sağlıyor.
0: Evet.
1: Yani orada işte seviyor ortamı, belki arkadaşları seviyor ya da genç kardeşlerimizden olan abilerle gerçekten güzel bir muhabbet kuruluyor. Sonra bir zaman sonra yavaş yavaş o gencimizin sadece kendisini düşünmemesi gerektiğini, yani kendisinden de büyük bir idealin, bir yani bir mana içermesi gerektiğini, bir ideal için çalışması gerektiğini anlattıktan sonra yönetimlerimizde işte bir görev veriliyor. Bazı zaman işte bir birimin bir üyesi olarak başlanıyor. Belki bazı zaman tek görevi bu genç kardeşimizin, bazı zaman da 13 yaşında, 12 yaşında olan arkadaşlarımız oluyor, genç kardeşlerimiz oluyor.
0: Evet.
1: Tek görevi senin gelip sohbet esnasında çay dağıtman.
0: Hmm.
1: Ya da senin işte erkenden bizim gençlik lokalimizi, bizim gençlik odamızı açman gerekiyor şu anahtarla beraber. Tabii bir sorumluluk veriliyor yani genç kardeşimize.
0: Evet.
1: Onlara inandığımızın, güvendiğimizin bir simgesi oluyor. Tabii bunu da biz yani şunu dile getirmek istiyorum hem dinleyicilerimize hem buradaki olan arkadaşlarımıza. Biz bu sistemi genel manada ilk başta tabii ki de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyoruz. Çünkü kendisi de gençlerle beraber sürekli bir şekilde gençlerle hemhal olması ve elhamdülillah sözlerinden de bir tanesi olan Rabbimiz bana gençlerin gücünü verdi ve gençliğin ne kadar önemli olduğunu bize öğretti elhamdülillah aleyhissalatü vesselam. Sonrasında zaten kurucumuz olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız elhamdülillah bize yani bir işin yapılmasıyla ilgili, nasıl yapılacak ile ilgili ya da bir iş başarılması gerekiyorsa orada şöyle bir sözle anlatıyor. Bir teşkilatın işte bir araba olarak göründüğünde onun gaz pedali gençlik teşkilatıdır diye dile getiriyor. Tabii ki de sadece bir sürücü olması lazım ki bu gençlik teşkilatını gerçekten heyecanlandırıp bir iş başarabilmeleri için. Ve elhamdülillah biz 9 şubemizde de her şubenin ayrı ayrı yönetimi de var. Gençlik teşkilatı yönetimleri.
0: Evet.
1: Ve hani genel manada averaj olarak 5 ile 10 bazı zaman 20 kişilik yönetim kurullarımız var şubelerimizde elhamdülillah. Diye genel bir şey çizmiş olayım yani.
0: Olabilir, evet. Hocam. Şimdiye kadar yapılan hizmetlerden bahsedersek biraz kamplar yaptınız. Hafta sonları mı dersler yapılıyor? Genel merkezde diyeceğiz. Sonra Sydney'i falan da soracağız.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Yani bizim elhamdülillah.
0: Her yıl kamp yapılıyor mu?
1: Evet. Şöyle her yıl iki kampımız oluyor.
0: İki kamp oluyor.
1: Bir kampımız sene sonunda topluma açık yaz kampı dediğimiz. Daha çok bizim orada topluma açık.
0: Herkese açık.
1: 7'den 70'e diyoruz ama.
0: Üyesi olsun olmasın.
1: Herkese. Yani
0: açık ilan yapıyorsunuz. Gelenleri alıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Yaş grubu var mı? Yaş
1: grubu şöyle. Bizim şiarımız 7'den 70'e ama kendini genç hissetmesi gerekiyor. Yani yaş olarak kimliğe bakmıyoruz. Direktmen hissiyata baz alıyoruz. Yani bir insan kendini genç hissediyor ise bizim programlarımıza...
0: Yani 60-70 de olsa öyle mi? 7'den 70'e diyelim herkes.
1: Aynen öyle.
0: Gerçi 70'i aşanlar var şimdi. 80, 7'den 70 eskiden 70 bir sınır gibiydi.
1: Şimdi onu
0: şimdi
1: bile...
0: 80, 90, 100'e kadar gidebilir.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Herkes katılabiliyor. Ve orada dışarıdan herhalde misafiriniz oluyor bazen.
1: Evet, genel merkezimizden olsun, buradaki bölge ana teşkilatımızdan olsun, büyüklerimizden olsun geliyorlar orada bize nasihatlarda bulunuyorlar, sohbetlerde. Biz de tabii orada hani bir gencimizi öyle bir kamp yerine götürüyoruz ki bazı zaman ve özellikle buna dikkat etmeye çalışıyoruz ki telefonlar işte çekmesin ve orada gencimiz 3 gün boyunca sadece tek yapması gereken oradaki arkadaşlarıyla, genç kardeşleriyle hemhal olması ve aynı zamanda da bunu da zaten elhamdülillah başardığımıza da inanıyoruz. Kampımıza gelen her bir genç kardeşimiz sürekli bir şekilde şunu dile getiriyor. 3 gün içerisinde ben hani değiştiğimi hissettim. Yani değişik bir insana dönüştüm. Daha iyi bir Müslüman, daha iyi bir yani gerçekten daha iyi bir insana dönüştüğünü sürekli bir şekilde gençlerimizden duyuyoruz elhamdülillah.
0: Evet. Spor alanında ne gibi faaliyetleriniz var? Spor.
1: Sporla ilgili şöyle ben yanımdaki Yasin kardeşime vereceğim. Spor alanında çok çalışmalarda bulundu zaten kendisi. Tamam. Ama genel manada teşkilatımızın spor çalışmalarını anlatabilirse bize tabii güzel olur.
3: Tamam, inşallah. Valla Türkçem Mehmet abinin kadar iyi değil ama inşallah dilim döndüğü kadarıyla anlatırım. Spor alanımız yani hep Sydney'de olsun veya New South Wales veya Victoria'da olsun. Yani onları kendi gençlerine göre ne tutumluysa o spor aktiviteleri yapmaya çalışıyorlar. Mesela bazı şubelerimizde basketbol daha verimli oluyor. Daha yani istek basketbola doğru oluyor. Basketbol turnuvarı falan yapıyoruz. Bazı şubelerimize, yani çoğu şubelerimize futbol evet meşhur. Futbol turnuvarı falan organize ediyoruz. Bu da haftalık da oluyor. Ama bazen de mesela Guildford şubemizde Hastane Cup diye bir programımız var.
0: Hastane Cup.
3: Hastane Cup evet. Hastane,
0: kupa veriyorsunuz.
3: Evet. Hastane'de yani bizim
0: yan kuruluş diyor.
3: Yan kuruluşu evet aynen yan kuruluşu yani kurban için para topluyoruz hem gençleri davet ediyoruz yani gençlerle bir turnuva yapıp birlik ve beraberlik oluyor kurban şeyin adına faaliyet adına inşallah ondan hariç yine New South Wales'da Oztag diye bir spor meşhurdur rugby league gibi.
0: Oztag. Yani burada yok mu? Melbourne'da yok mu?
1: İşte, Melbourne'den genç kardeşlerimiz oynamaya gelmişlerdi. Götürmüştük Sydney'e. AFL oynuyorlar tabii. Ama tam tersi. Yani bu bunda biraz değişik. Öne pas veremiyorsun vesaire gibi kuralları var.
0: Elle mi oynanıyor gene?
1: Aynı elle oynanıyor.
3: Biraz rugby league gibi. Yani rugby league gibi. Onun güreş halini değildi ama daha çok yan taraflarında tag oluyor. Onları çekince işte, yani öyle bir yani durup öyle oynanıyor.
0: Farklı
3: yani.
0: Bir oyun. Aynen. Anlamıyorsun.
3: Aynen. ondan hariç
0: Asya sporları karate falan, judo.
3: Bazı şubelerimizde güreş dersleri
1: de sporumuz.
3: Evet, güreş derslerimiz veriliyor. Bazı şubelerimizde de
1: ok asma
3: programları da ayarladık.
0: Evet.
3: Yani yine dediğim gibi şubelerin ne yani onların gençlerine evet ihtiyaçlarına göre öyle bir spor aktiviteler organize ediliyor.
0: Ediyorsunuz. Evet. Peki eyaletler arası böyle müsabaka falan müsabaka mı oluyor? Öyle bir şeyler oluyor mu? Yani...
3: Oluyor. Bizim bölge tarafımızdan organize ettiğimiz futbol turnuvalar oluyor. Yani şubelerimizin arasında şube yani her şube bir takım yapıp aralarında bir turnuva da yapıyoruz. Onu da organize ediyoruz. O da hani, güzel bir rakip rekabet oluyor.
0: Avcılık var mesela. Balıkçılık. Onlara da el attınız mı? Yani onlar da
3: Daha değil ama olabilir. İnşallah ileride olabilir.
0: Yani topluca mesela balığa gitmek, işte ava gitmek falan gibi. Onlar da olabilir.
1: Yani balık programlarımız oluyor. Yani genç kardeşlerimizi işte otobüsle beraber bir bilinen işte bir yere götürüyor şubelerimiz.
0: Hep birlikte.
1: Evet. Avcılık tabii oraya gelemedik ama.
0: Avcılık biraz daha şey, silah almak falan
1: aynen,
0: gerekiyor.
1: O biraz daha belki.
0: Karlı dağlara gezi olabilir. Aynen. Var mı öyle?
1: O tür programları sürekli bir şekilde. Devam elhamdülillah şubelerimiz sürekli ayarlıyor. İşte at sürme, öğrenme, kitap okuma halkaları vesaire. Yani bayağı bir çalışmamız elhamdülillah şubelerimiz yürütüyor. Güzel gidiyor yani elhamdülillah bu konuda.
0: Evet. Burada yorumlar var. Yorumları 5:30'da okuyoruz normalde. Birkaç dakika daha geçirelim en iyisi. Sydney'den, sen Sydney'den miydin?
3: Evet.
0: Sen de Sydney. Sydney'de evet. Farklı olarak siz buraya toplantı falan mı vardı geldiniz yoksa?
1: İşte onu da teşkilatlama başkanımız Vedat kardeşime bırakayım. Buradaki şube başkanlarımızın olması
0: neden
1: yani cuma akşamından, cuma gününden
0: radyo
1: geldiler
0: için
1: buraya.
0: Değildir herhalde.
1: Özellikle radyo için bir sebepti. Elhamdülillah.
0: Radyo için de teşekkür ederim. Yani. Büyük bir şey oldu. Evet.
10: Evet, bu hafta sonu çok şükür iki farklı toplantımız vardı.
0: Evet.
10: Dün sabah bu şube başkanlarımızla beraber bir toplantı halinde bir buluşma oldu bizim merkez binasında. Yani genel olarak 3 ay içerisinde organize edilen faaliyetleri bahsetmiştik. Ve gelecek için planlarımızı da konuşmuştuk.
0: Konuşuyorsunuz. Konuşuyoruz ya.
10: Evet, konuşuyoruz.
0: Konuşmuştunuz, evet.
10: Ve bu programdan sonra zaten genişletilmiş bir toplantımız olacak. Bu da ana teşkilatımızı da kapsamaktadır. Öyle. Buna ek olarak tabii ki de radyo programımızı da katıldık.
0: Onu da ilave ettiniz. Evet. Sydney'den gelenler Sydney mi Melbourne mu sorayım. Nasıl buluyorsunuz?
3: Sydney soru değil.
1: Bu konuyu sürekli bir şekilde şey yapıyoruz, işliyoruz.
0: Ama Melbourne artıyor. Nüfusu geçti sizi biliyorsun.
3: Geçti mi?
0: Geçti diye haber yaptı.
3: Bilmiyordum. haberi doğrulamak lazım.
0: teyit etmek lazım. Evet. Herkes bulunduğu yerden memnun olsun. Önemli olan değil mi? Senin için Sydney de var değil mi?
1: Yani bizim için Sydney Melbourne. Fark etmiyor elhamdülillah.
0: Evet. Bu yorumları okuyalım değerli dinleyiciler, yorumları yazın dedim. Arkadaşlar var, gençler var, onlara mesajınız olabilir. Bizim radyo programcımız İbrahim Göçoğlu, tanırsınız belki.
1: Evet, İbrahim abi.
0: Kendisini Türkiye'ye yol ettik, daha doğrusu Mekke'ye, Medine'ye, Umre için buradan hareket etti dün. Bangkok'a varmış ve oradan bizi dinliyor. Tayland'dan selamlar. Bangkok'tan. Günaydınlar değerli gençlere, hoş geldiniz. Milli Görüş gençliklere gençlik hayırlı olsun diyor size. İbrahim Göçoğlu. Engin İbal, biliyorsunuz Engin İbal'ı. Evet. Mehter
1: başkanı. Mehterimizin başkanı.
0: Hayırlı yayınlar gençlere olsun. Selamlar diyor. Necmi Kul, hayırlara vesile olsun programınız inşallah. Gençlere çalışmalarında başarılar diliyorum ve kendilerini takip ediyoruz. Özellikle Melbourne'dakileri, fakat burada bayan gençler yok demiş. Onları da inşallah bir gün çağırırız. Şimşek Melek, hayırlı yayınlar diliyorum. Emin Dinek de günaydınlar, hayırlı yayınlar diye mesajını göndermiş değerli dinleyiciler.
1: Allah razı olsun.
0: Evet. Şimdi sizin anlatmayı düşündüğünüz ama şeyleri dinlemedik ya, Adelaide falan.
1: Değil mi?
0: Adelaide'de Türkçe konuşan var mıydı senin dışında?
11: Abi, İngilizce.
0: İngilizce de söyleyebilirsin hızlıca.
1: Mikrofonu.
11: Aman onu.
0: Onu elden ele geç, şey yapabiliriz yine.
1: Yani biz elhamdülillah şöyle, biz bir gurur yani tablosu olarak söylemiş olalım elhamdülillah. Bizim genç teşkilatlarımızın tüm yani şubelerinde diyelim ki buradaki Dandenong, Melbourne'deki Dandenong şubemizdeki genç kardeşimiz, başkanımız.
0: Var mı burada Dandenong'dan kimse?
1: Dandenong'dan şu an yanımızda yok.
0: Yok
1: ya. Ama oradaki gençlik yani, başkanımız.
0: Adelaide var, Sydney var, Dandenong yok.
1: Aynen. Ya biraz şöyle yaptık.
0: Brunswick yok. Yani
1: bu Melbourne'dekileri çağırmadık.
0: Ha tamam.
1: Çünkü yurt şehir dışından gelenleri daha çok buraya getirmek istedik.
0: Tamam, bölgeler olsun aynen dediniz.
1: Onlarla daha.
0: Yoksa
1: çünkü
0: buraya sığamazdık yani.
1: O kesinlikle, kesinlikle. Dün zaten elhamdülillah toplantımızda da salona sığınmıyor. Ama şöyle, Dandenong'daki gençlik başkanımız elhamdülillah Lübnanlı bir kardeşimiz. İşte Meadow Heights'daki şube başkanımız bir Gaziantep'li, o da galiba değil mi?
10: Hangisi?
1: Meadow Heights'daki gençlik başkanımız.
10: Aa yok, değil de.
1: Değil mi?
10: Erzurumlu.
1: Çoğunlukla ya Çorum ya Erzurum olabilir. Ama diyelim ki Adelaide'de gidildiğinde yine gençlik başkanlarımızdan işte bak Suriyeli olan oluyor, işte Lübnanlı, Türk.
0: Orada Uygurlar işte var aslında.
1: Uygurlar çok var yönetimimizde.
0: Var mı yönetimimizde?
1: Var yönetimimizde elhamdülillah. Yani böyle renkli bir tablo gözümüzün önünde
0: yani
1: gelmiş
0: Avustralya,
1: oluyor.
0: Yani Avustralya multicultural olarak
1: elhamdülillah
0: biliniyor ya. Yani bizim teşkilat da o şekilde çok kültürlü. Her Müslüman hangi ırktan olursa olsun hepsine yer veriliyor.
1: Elhamdülillah.
0: Veriliyor
1: teşkilatımız kucak açıyor hepsine. Evet. Elhamdülillah.
0: Evet. Peki siz siyasetle olan ilginiz nasıl diye sorayım. Avustralya siyaseti, Türkiye'de olabilir. Yani ne derece ilgileniyorsunuz? Ne derece ilginizi çekiyor diyelim ya da?
1: İlgimizi çekme konusuyla ilgili şöyle söyleyeyim. Gençlerimiz elhamdülillah lokalde sohbetler bittiğinde, çaylar açıldığında, işte değişik pizzalar falan sohbetleri esnasında çok çok siyasi meseleler görüşülüyor. Ülkeler şey yapılıyor, başkan indiriliyor, başkan şey yapıyor.
0: Hükümet indiriliyor.
1: Hükümet aynen. Ama biz şöyle, biz daha çok genç kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Yani işte gençlik lokallerinde, gençlik merkezlerinde konuşmak çok çok güzel. Yani tabiri caizse işte orada kahramanlık satmak çok çok güzel, kolay. Fakat biz genç kardeşlerimize sürekli bir şekilde bir şey söyleyecekseniz o zaman onunla ilgili bir çalışma yapacaksınız. Yani Avustralya siyasetiyle ilgili bizim bir söylemimiz varsa, burada yani yolunda gitmeyen bir mesele var ise o zaman çözümüyle beraber. Evet. Çünkü biz gençleriz. Biz sadece yani çıkıp oradaki değişikliği yapması gerekenleriz diye.
0: Evet.
1: O yüzden bazı zaman belki hani gençlerimizi dindiriyoruz diyebiliriz bazı zaman bu konularda. Ama konuşuluyor. Yani Avustralya siyaseti. Zaten ilgisi olan çok var. Diyelim ki özellikle belki şu an dile getirmek istediğim bizim bir yıldız gençliğimiz var. Yıldız gençlik çalışmamız şöyle bir çalışma. Liseli gençlerimizden oluşan, böyle özel seçilmiş bir 30'a yakın bir gencimizi böyle seçiyoruz her sene. Bu gençlerimizle onların burada işte buradaki lokal meselelerle ilgili, işte gençlik meseleleriyle ilgili, yani sloganımızın belki bir göstergesi olarak da, hani sloganımızı da burada söylemiş olayım Mahmut Hocam. Bir genç binlerce umut diye bir sloganımız var gençlik teşkilatımızın. Bu sloganla da ilgili hani oradaki bir yıldız gençliğimize biz, sen hani buradaki sıkıntıların gerçekten değişmesiyle ilgili bir çalışma yapabilecek bir insansın. Ve her cumartesi sınıflarımız oluyor bu genç kardeşlerimizle beraber. Değerli hocalarımız onlara işte değişik değişik hem liderlik konusunda hem İslami ilimler konusunda dersler veriliyor. Ve onlara gerçekten buranın siyasetiyle ilgili ya da genel manada insanlığın kurtuluşu, işte insanlığın refahının yükselmesiyle ilgili ne yapabilirler ve nasıl yapmalılar konuları işleniyor. Ve elhamdülillah sadece hani sözde kalmıyor ama özde de davranışlarıyla da bunu göstermiş oluyorlar yani.
0: Evet. Elhamdülillah. Şimdi Avustralya'da bizi çok ilgilendiren İslamofobia olayı var. Onunla ilgili çalışmalar var, işte Islamic Council falan değişik yerlerde. Bir de seçimler yaklaşıyor Victoria eyaleti için. Pauline Hanson diye birisi var biliyorsunuz. Müslümanlara karşı. Sizin onların bu hareketlerine karşı bir şeyiniz oluyor mu? Yani bildiri yayınlamak olsun veya kendi aranızda bilinçlenmek veya yani, işte eyaletlerde olur, genel olur, milletvekili adayı olmak, belediyelerde işte aktif olarak adaylık, yani bizzat aktif olarak işin içinde olmak siyasi olarak. Bu düşünceler var mı, böyle bir düşünceler oluyor mu?
1: Bizim şöyle hani tabii genel manada biz daha çok gençliğimizi hazırlamak istiyoruz. Yani gidip de onları oraya hani yerleştirelim, orada şöyle yapsınlar böyle yapsınlar değil. Biz hani hazırlayalım, belki genç kardeşimiz sadece ve sadece kendi ailesini kurtarabilecek ya da sadece ve sadece kardeşini ya da bir arkadaşını, okuldaki bir arkadaşını ya da üniversitedeki bir arkadaşını farkındalık getirebilecek. Ona işte biraz daha çok şey ruhu, yani bu dediğimiz hani bir insanın kurtuluşuyla ilgili hani bir ruhu aşılayabilecek. Biz daha çok ona hazırlıyoruz insanları, ama şu sürekli bir şekilde gençlerimize şunu da anlatıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle yaşadığımız
0: elinde
1: ülkelerdeki
0: sonra konuşuruz belki.
1: Yaşadığımız ülkelerdeki siyasetiyle ilgili ilgilenmeleri gerektiğini, takip etmeleri gerektiğini, dünya siyasetini takip etmeleri gerektiğini ve hani onlarla da ilgili kesinlikle dediğimiz gibi, yani çıkıp da bizim işte şunu yapacağız ya da bir milletvekili koyalım bizim sözlerimizi söylesin değil. Biz bence yani gençlik teşkilatı olarak Pauline Hanson adındaki bayana bile biz tebliğimizi yapabilecek bir gencimizi hazırlıyoruz. Yani o gidip de Pauline Hanson'la bile oturup onu ikna etmeye çalışabilecek bir nesli yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve inanıyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nice nice Mekke'nin o en belki azılı düşmanlarını diyebileceğimiz. Yani şu an belki öyle bir ortamda bile değiliz elhamdülillah. Yani bu kişiler bizi öldürmek istemiyorlar. Yani sadece belki yanlış anladıkları bazı zaman meseleler var. Biz öyle bir gençliği yetiştirmek istiyoruz ki öyle bir özgüvenle, Müslüman işte kimliğinden gerçekten mutlu olan ve özgüveni olan gencimiz gidip Pauline Hanson belki olabilir bugün, yarın Anthony Albanese olabilir. Oturup böyle böyle işte şu meseleyle ilgili, işte Filistin'imiz olsun, değişik değişik meselelerle ilgili oturup yani şöyle şöyle değişiklikler yapılmalı ya da daha çok belki kendi yaşadığı bölgeyle ilgili, yani uyuşturucu meselesi var. İşte bizim hani sürekli bir şekilde mücadele ettiğimiz, aynen, uyuşturucu, kimlik kaybı zaten her yerde var. İşte sürekli bir şekilde işte sigara kullanımı vesaire vesaire, değişik değişik böyle gençlerimizin maalesef takıldığı yerler var. Depresyon, aynı bu sıkıntımız da var gençliğimizde. Bunlarla ilgili hani bazı zaman da tabii şöyle projeler de duyuyoruz. Yani genç teşkilatımız elhamdülillah değişik değişik dediğimiz gibi insanlarımız var. Bazı zaman hani bir gencimiz çıkıyor, diyor ki bundan sonra işte plastik kullanımıyla ilgili bir çalışma yapacağım. Yani sosyal farkındalıkla ilgili. Bakıyoruz elhamdülillah camilerimizde tak şeyler açılıyor. Plastik işte o çöpler, toplama yerleri.
0: Bizim Medoice'de vardı, kaldırdılar sonra.
1: İşte yani biraz zor oluyor bazı zaman düzenlemesi, ama oraları bile başlatan arkadaşlarımız elhamdülillah, bakıyoruz gençlerimiz elhamdülillah. Çünkü yani yaşadığımız dünyayla ilgili gerçekten korumamız gerektiğini, insanlarıyla da ilgili korumamız gerektiğini bilen ve ona göre de davranışlarıyla bu hareketi gösteren elhamdülillah bir gençliğimiz var. Evet. O yani soruya cevaben biz
0: eğitim
1: daha çok
0: açısından bakıyorsunuz daha çok.
1: Aynen.
0: Isimlerim.
1: Gençliğimizi eğitip o kişilerle oturup konuşabilecek olan insanları inşallah yetiştirme.
0: Bunu Sydney'de o Arapların bulunduğu bölge neresi, orada Ramazan programları falan yapıyorlar.
4: Lekamba.
0: Lekamba'da değil mi? Çağırdılar, davet ettiler kebap ye falan ama yaklaşmadı hiç. O şeye devam ediyor, sürekli provokatörlüğe devam ediyor. İşte burkayla meclise girmeler falan. Pek değişeceğini zannetmiyorum ama siz gene uğraşın.
4: Hidayet Allah'tan yani.
0: Sydney'den abi, başka kim vardı arkadaşlar? Çalışmaları adını unuttum. Sula.
8: Yunus
0: sen anlat biraz. Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
8: Biraz, yani
0: şöyle şu tarafa gel. Bir kamerada görünmüyorsun. Neler yapıyorsunuz Sydney'de?
8: Valla haftalık işte sohbetlerimizden başlayan işte sohbetimiz var. Ondan sonra haftalık böyle futbola gitmek beraber gençlerimizle. Böyle hafta içi de
0: futbol yapıyorsunuz, maçlar yapıyorsunuz.
8: Maçlar aynı.
0: Okay.
8: Böyle hafta içi de eğitim olarak işte Arapça dersimiz, Kur'an dersimiz, fıkh dersimiz oluyor.
0: Her hafta.
8: Gençlerimiz için ve de böyle yetişkin olan kişiler için de. Ondan sonra her böyle iki haftada bir cami dışı bir program yapmaya çalışıyoruz. Cumartesi akşamı normalde sohbet caminin içinde oluyor ama her iki hafta veya her ay bir cami dışı bir yerde yapmaya
0: Piknik
8: çalışıyoruz.
0: Piknik oluyor. Evet.
8: Bir değişiklik olsun diye gençlerimizle valla biraz mutlu oluyor.
0: İyi oluyor yani. Evet. Sydney'de şimdi kaç şey var? Şube mi oluyor?
8: Şubemiz 3 tane.
0: 3 tane var.
8: Bir tane Wollongong, Guildford ve Mascot da şubemiz var.
0: Bir araya geliyorsunuz ara sıra toplu olarak.
8: Aynı böyle bazen işte kamplar olsun bölgemiz ayarlıyor. Kamplarda buluşuyoruz. Aynı şekilde de işte futbol turnuvası yapılıyor. Şube arası. Bir kaynaşma oluyor. Her iki ay, üç ay bir beraber
0: buluşma
8: bir,
0: oluyor.
8: Bir buluşma
0: Okul
8: oluyor.
0: Var, İrfan Kolej.
8: Aynen, İrfan Kolej'de de. Aynen.
0: Evet. Adelaide'de neler var diye. What's going on in Adelaide? You can say. Yani İngilizce de söyleyebilirsin. Hmm.
12: Yeah. What are you doing in Adelaide?
0: Neler var faaliyet?

0: hire some activities and we run weekly lectures. Sometimes sometimes we do it as fortnightly as well.
1: Yeah. Hikmet Hoca.
0: Hikmet Hoca. Huh. He's the imam. And we do Quranic lessons with the Hikmet Hoca. And we try to expand our community over there. But we do have really small Muslim community over there, especially in the northern suburb we live in. And pretty much we just try to engage with the getting people more into getting to know ICMG and to get into the brotherhood of ICMG and all the lectures we run and the activities.
1: And is there other, like, Uyghur community? How many mosques there, different mosques?
0: There is Uyghur community. They do run it in different suburbs. It's not really far from us. They do have a different mosque as well they usually go to. I think it's called Wandana Mosque.
1: Wandana Mosque.
0: Yeah, we don't usually see them as much in Garden College, which is...
1: Garden College also.
0: Yeah. Garden College, huh?
1: O büyük okul duruyor mu?
0: Yeah. We do run there, yeah. It's connected as in like a mosque and a school.
1: Yes.
0: So we do have two campuses for ICMG.
1: Camp.
0: We have two madrasat. We have two schools over there, two branches. One is for primary school, and that's the one we mainly... So this is the one we have the mosque connected to,
1: okay,
0: where we run the main activities and the lectures. And we also have the other branch for secondary students in different suburbs.
1: Okay, that's good. Wodongo'dan da birisi vardı değil mi bir arkadaş?
2: O Wollongong.
1: Wollongong. Wodongo diyor. Wollongong'da.
2: Wollongong'da.
3: Her hafta sohbetimiz oluyor. Çarşamba akşamları. Cumartesi akşamları spor oynuyoruz. Genellikle futbol oluyor.
1: Cumartesi
3: akşamlar ya. Ayda bir kere gençleri gezmeye götürüyoruz.
1: Evet.
3: Dışarıda like bowling.
1: Evet, uzaklara mı ya?
3: Çok uzak değil, like paintball, öyle aktiviteleri yapıyoruz.
1: Balık falan var. Siz kenardasınız zaten. Balık falan
3: gençler PlayStation'ı çok seviyorlar. Böyle PlayStation akşamları. Pizza, mangal yakıyoruz bazen.
1: Şubede. Şube içerisinde. Muhammed Hoca'nın mıydı? Pizza şopu vardı.
3: O döner.
1: Döner miydi?
3: Var.
1: O getiriyordur inşallah.
3: O şimdi Mosfell'de yaşıyor.
1: Öyle mi?
3: Bir saat yol Wollongong'dan.
1: Evet.
3: Ama geliyor. Toplantılara
1: geliyor. İlgileniyor yani.
3: Evet.
1: Evet. Orada hep orada yaşıyorsun. Sydney, Melbourne.
3: Sydney'den bir saat yol.
1: Evet.
3: Wollongong.
1: Sana göre tercih hangisi daha güzel? Orası mı yoksa?
3: Wollongong'u çok seviyorum.
1: Sen
3: yani
1: orayı seviyorsun.
3: Denizin yanında.
2: Daha yer, belki şeyleri görmediler. Mahmut Hocam. Melbourne'ün güzel yönlerini belki gösteremedik henüz.
1: Siz göstermediyse senin hatan
2: var. Yani özellikle 3S'ye gelmez.
1: Pek gösterecek bir şey yok gerçi ama. Yani o Sydney'in haba girişleri falan burada yok o kadar. Onun için nereyi göstereceğim?
2: Şeyi Federation Square.
1: Federation Square. Onlar zaten şey değil. Evet. Botanic Garden desen orada daha alası var. Sydney'in şeyi güzel yani, İstanbul'a benziyor biraz.
2: Kesinlikle.
1: Körfezlerin falan içeri girişi daha güzel. Gemi gezisi falan. Orada biz bir gittik, gemiyle tur yapalım, gezelim dedik. Geminin birisi hemen gidiyor, atladık pat diye. Gide Paramata gemisiymiş. Oraya gittik, herkes indi. Siz niye bekliyorsunuz? Ya biz tura bindik. Sonra geri getirdiler bizi yani. Bir daha para vermedik. Öyle bir şeyimiz oldu yani.
2: Ama çok güzel ya Sydney'in.
1: Burada yok.

0: çok önemli. Biraz daha yani şubeler arasında daha sık program yapmak.
1: Komünikasyon ya.
0: Aynen. Onlar bir tanesi diyebilirim.
2: Elhamdülillah.
0: Bir de yani şubelerimizde tabii yani katılmak isteyen gençler olsun, sohbetlerimize gelip üye olmak isteyen gençler olsun, iletişim olarak şöyle bir sunum veriyoruz gençlere. Sosyal medya üzerinden mesela bizim ICMG Youth Australia diye bir sosyal medya sayfamız var. Hem Facebook üzerinden hem de Instagram üzerinden. O sayfalara girip bio'da bir form doldurup biz direkt onları mesela şube başkanı olsun, şubeden olan, şubede olan bir görevliye direkt onların detaylarını aktarıyoruz mesela. Yani iletişimler zaten bizde olduğundan dolayı hem işte üyeler, işte grubumuz var WhatsApp üzerinden, tüm Avustralya çapında yani olan programları o gruplarda paylaşıyoruz. Evet. O şekilde yani eğer izleyen arkadaşlarımız varsa, gençliğe katılmak isteyen, ya üye olarak sadece değil programlarımıza dahil olmak isteyen olsun, öyle bir genç arkadaşımız varsa sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Biz de onları yani güzel bir şekilde inşallah arkadaşlara yönlendirebiliriz inşallah.
1: İnşallah, evet.
3: Mahmut hocam şey, İslamofobi ile ilgili bir bir şey eklemek isterim de aklımda kaldı. Dile getirmek isterim
1: tabii. İnşallah. Önemli.
3: Yani İslamofobiye çünkü yani bu aralar bile daha çok artıyor gibi görünüyor. Ve İslamofobiye tabii bir çirkin bir düşünce ve bir anlayış, yani İslam ve Müslümanların ilgili kötü bir anlayıştır. Bizim yaptığımız programlar, işte sohbetlerimiz olsun, aktivitelerimiz olsun, yani genç Müslüman kardeşlerimize doğru yolu göstermek, edebi ahlaki öğretmek, aynı zamanda da yani iyi bir abi, iyi bir rol model göstermektir. Böyle şeyleri de yani eğittiğimizde tabii İslamofobiye de yani bir kişiliğin düşüncesi değil, bir toplumun düşüncesidir. Biz de yani çalıştığımız yerlerde, okuduğumuz okullarda, üniversitelerde veyahut yani genel hayatta yani konuşmamız şekil, araba kullanmamız şekil, yani böyle itibatımız.
1: Dürüst çalışmak, dürüst olmak, aynen, her işte değil mi?
3: Aynen. Yani herkes, yani gözleri bizim üzerimizde ve Müslümanlarda azgınlık olduğu için her yaptığımız hareketler gerçekten çok önemlidir. Çünkü bazen yani atıyorum mesela ayda bir sefer Müslüman görebilir. O Müslüman kötü bir şey yaparsa medyada yani birebir koyunca yani mantık edebilir bazı insanlar. İşte bizim görevimiz yani İslamofobiyi indirmek için yani gençlerimizi
1: kendimizi
3: eğitip,
1: düzeltmek diyorsun.
3: Evet, aynen. Yani hepimizin kendi bir görevi var. Evet. Onu söylemeye çalışıyordum. Bizim yaptığımız programlar da yani çoğu insan demeyeyim de bazı insanlar da yapmıyordur. Mesela bizim evsizlere verdiğimiz yemekler oluyor.
1: Sydney'de de oluyor mu?
3: Evet, o da Sydney'de.
1: Bunları tanıtmak işte. Bunları bir şekilde politikacılara olsun, diğer insanlara biz bunu yaptığımızı görmeleri gerekir. Hani yaparsın kimse bilmez. Pauline Hanson'ın bunu görmesi lazım bir gün. Çağırıp da orada bak.
0: Davetli yani, gelebilir veriyor istiyorsa.
1: buradan davet edelim.
0: Buradan davet ediyoruz. Sydney.
2: Buradan gelsin. Arıyoruz. ya Sydney'de ya Melbourne'de, nerede olursa olsun güzel Türkiye'mizin köftesinden deneyebilir.
1: Hatta onu şey vardı böyle, ziyarete gitmiş de korumaları kebap yemiş, onlara kızmış. Kendisi yemiyor tabii. Korumanın yediğini duyunca kızmış ona. Evet.
3: Onu da eklemek istedim.
1: Sağ ol. Evet, çok güzel bir şey. İşte iletişim. Yani mesela milletvekilleriyle iletişim. Bölgenin milletvekilleri var, ofisleri var değil mi? Onlarla gidip görüşüp çalışmalarınıza davet edebilirsiniz. Onların sizin nasıl çalıştığınızı, ne yaptığınızı görmesi, dediğiniz gibi bizim o İslamofobiye olan mücadelemizin bir parçası olur. Ya bunlar dediğimiz gibi değil. Bir Müslüman rastladığı zaman bakıyor ki dürüst çalışıyor, iyi işler yapıyor. Değil mi? Ondan sonra o düşüncesini de değiştirebilir yani şey olarak. Evet, başka geleceğe yönelik

0: çalışmalar.
1: Yöel Hanım da geleceğe yönelik, ben şöyle de hani oraya gelmeden önce actually gelecekle ilgili şunu da dile getirmek de fayda buluyorum. Yani ben gerçekten katılıyorum size. Yani bu tür değişik insanlara, belki nefreti olan insanları çağırmamız gerektiğini. Çünkü bazı zaman şunu görüyoruz. Pauline Hanson'ın bile, hani sürekli dile getiriyor ama öyle bir Müslüman imajı var. Yani Müslümanların şöyle giyiniş tarzları, ya da biz bakıyoruz sosyal medyada sürekli bir şekilde işte Müslümanlara karşı sayfalarda bir Müslüman imajı var. Yani işte şöyle giyinir, böyle görünür, sakalı bu şekil. Ama biz bakıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yani en güzel, yani şey, bir şekilde giyinişiyle ilgili, saçıyla ilgili, sakalıyla ilgili, görünüşüyle ilgili ve kokusuyla ilgili. Yani biz de gençlik teşkilatımız olarak, yani bütün gençlerimize aynı şekilde, ve bakıyoruz ki elhamdülillah zaten tüm genç teşkilatımızdaki yönetimlerimizde olan tüm gençler yani gerçekten karizma mı karizma. Ondan sonra tabii şu yönünü de bazı zaman kaçırıyorlar. Pauline Hanson tarzı maalesef insanlar. Bazı zaman da şu yönünü kaçırıyorlar. Bu genç kardeşlerimiz hem profesyonel, hem görünüşüyle beraber, hem de yaptığı işle de beraber. Yani diyelim ki bazı gençlerimiz var doktor, bazı şube başkanlarımız var işte diş doktoru, bilmem göz doktoru.
2: Avukat.
1: Yanımızda var.
2: Öyle mi?
1: Göz Ondan doktor. Sonra avukat, psikolog, işte şey alanında, işte building alanında, ondan sonra şu budur proje menajeri vesaire. Yani bunları gelip de görmeleri, ha demek ki bu insanlar Avustralya'ya zaten bayağı faydası bir oluyor, fayda veriyor. Zaten bir Müslümanın yaşantısı da Avustralya'ya ya da yaşadığı ülkeye zaten fayda veren bir insandır. Biz zaten sürekli bir şekilde genel merkezimizde, genel başkanımızın da sürekli bir şekilde dile getirdiği, biz yük olan değil, yük alan bir gençliğiz, bir teşkilatız. Ve evet, Avustralyalı insanlardan da bazı zaman işte evsizlerine yardım ederek, evsizlerimize, ondan sonra gençliğine, bizim gerçekten elimizin uzandığı gençlere, ben eminim değişik devletin kurumları vesaire uzanamıyor. Bizim hayatına dokunduğumuz, ondan sonra ailesine dokunduğumuz, ev ziyaretlerimizle ilgili vesaire, ya da bir gencimizin hayatına ve çok değişik yerlere, yani gidiyorsun bir gencimizle bir buluşmak için ya da onun konuştuğu dili öğrenebilmek için bazı zaman en böyle şey yerlere gitmemiz gerekiyor. Yani evet, belki bizi orada başka insanlar görse diyecek ki hani
2: ne arıyor burada?
1: Burada ne arıyor diyeceği yerlere bazı zaman gitmek durumunda oluyoruz. Yani bir gencimizi yıllar önceden hatırlıyorum ben, bir arkadaşımız aramıştı. Dedi ki ya şöyle şöyle sizin gençlerden ya da size yakın sayılacak gençlerden bir tanesi işte şu pub'ın içerisinde işte şey oynuyor. Poker, işte bilmem, lottery falan şeyleri oynuyor. Ve ondan sonra işte bu durumda bir milli görüş teşkilatlarının gençliği ya da bir yönetimde olan arkadaşlarımız duramaz. Ve biz de aynı şekilde, ben yani şahsi olarak ve eminim tüm arkadaşlarımız da böyle tür olaylardan geçmişlerdir. Ve gidip o pub'ın içine gerekiyor, girmemiz gerekiyor. Ve girdik de. Girdiğimizde de arkadaşımızın orada, yani gerçekten bize ihtiyacının olduğu, yani gördüğünde Allah razı olsun sizden. Yani siz, ben beni bırakmışım ama.
2: Bir yalnızlık yaşıyordu.
1: Siz. Aynen, yani ben beni bıraktım ama siz beni bırakmadınız. Yani ve ondan sonra da bakıyoruz bazı zaman o genç kardeşimiz bir zaman sonra bir bakıyorsun geliyor yönetimimizde görev alıyor. Başka insanları artık o kurtarıyor. Ve elhamdülillah biz bunu görüyoruz ve hedeflerimiz de bu tür insanların. Yani sloganımıza yine dönersek, bir genç binlerce umut. Yani o bir genci yetiştirip binlerce umudu inşallah saçabilecek olan bir nesil inşallah yapmaya, yetiştirmeye çalışıyoruz diyelim.
2: İnşallah.
1: Allah razı olsun.
2: Allah kolaylık versin. Amin. Murat Aksakal, Sydney'den tanıyorsunuz.
1: Evet.
2: Hayırlı yayınlar diliyor. Tanıyorsunuz.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evet. Allah razı olsun.
2: Ayşe Derviş Ercan da hayırlı yayınlar dilemiş. Mümin Elma gençlerimize başarılar diliyorum diyor. Salih Kalyoncu Hoca, Mehmet Başkan ve ekibine başarılar diliyorum. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi geriye dönüp bakmadan ben buradayım diyen gençliği Avustralya'da göreceğiz inşallah. Öyle misiniz?
1: İnşallah. Herkes. Salih Hocam çok güzel dile getirmiş. Allah razı olsun. İnşallah.
2: Kim var dediğim zaman herkes ben varım. Aynen. Diyor musunuz?
1: Sağına soluna bakmadan.
2: Sağına soluna bakmadan değil mi? Öyle bir.
1: Elhamdülillah.
2: Ahmet Deniz tebrik ediyor hepinizi. Mustafa SG. Başkanımız Mehmet Sula demiş. SG ne olduğunu bilmiyorum. 5G mi? Mustafa 5G.
0: Etimizde olan bir kardeşimiz Mustafa Söğüç.
2: Evet. Mustafa Söğüç. Peki bugün size herhangi bir şey hatırlatıyor mu? 6 Mart. Birisi yazmış da ben de hatırlamıyorum fazla.
1: Bize hatırlatacak Mart. Ama toplantımız var. O yüzden hatırlayamıyoruz da.
2: 6 Mart neymiş? Babalar günüymüş.
1: Öyleymiş.
2: Babalar gününe bir şeyler söyleyin diyecektim ama zaman kalmadı. Biz en iyisi Fatih Kısabarmak'ın meşhur türküsünü dinleyerek bitirelim mi?
1: Evet, çok güzel bir şey.
2: O adam benim babam. Bütün babalara hayırlı ömürler dileyelim değil mi? Yaşayan babalara.
1: Evet.
2: Teşekkür ediyoruz.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Yiddish.
5: Die folgende Geschichte ist in der jiddischer Sprache.
6: Da kommt ein Stern am Mordner Kneich.